0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün hikayesini fısıldamaya devam ediyoruz. İstanbul geceyi 22 derece ve yüksek nemle karşılarken Ankara 19 derece ile daha sakin bir hava sunuyor. İzmir ise rüzgarsız ve açık bir gökyüzü altında 21 derecede parlıyor. Bu durgun havada dışarı çıkıp yıldızları seyretmek için harika bir gece olabilir. Gökyüzünün büyüleyici sessizliği eşliğinde bu güzel akşamı paylaşmak harika birer anı bıraktı. Şimdilik müzikle buluşma vakti.
1: Cupreading.com'daki her kahve falı okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile sadece bir fal değil, haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. Cupreading.com.

0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün hikayesini fısıldamaya devam ediyoruz. İstanbul geceyi 22 derece ve yüksek nemle karşılarken Ankara 19 derece ile daha sakin bir hava sunuyor. İzmir ise rüzgarsız ve açık bir gökyüzü altında 21 derecede parlıyor. Bu durgun havada dışarı çıkıp yıldızları seyretmek için harika bir gece olabilir. Gökyüzünün büyüleyici sessizliği eşliğinde bu güzel akşamı paylaşmak harika birer anı bıraktı. Şimdilik müzikle buluşma vakti.
1: 9 falcı, her birinin kendine özgü tarzı var. Okuyucunuzu seçin, kartlarınızı çekin ve eşsiz bir tarot yorumu alın. Hepsi cupreading.com'da yapay zeka ile. Bugün kartlarınızı kim okuyacak?

0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün sakinliği eşliğinde hava durumunu birlikte inceleyelim. İstanbul'da açık bir gökyüzü altında 21 derece sıcaklık ve %100 nem hakimken Ankara parçalı bulutlu yapısıyla 19 dereceyi gösteriyor. İzmir ise açık havayla 21 derece sıcaklık sunuyor. Bu gece nemli ama huzurlu bir yürüyüş için ideal bir hava vardı. Huzurlu bir gece geçirmek için gökyüzünün bu sakin tonları size eşlik etsin. Şimdilik yayınımızı noktalıyoruz. Keyifli dinlemeler.
1: Kadriye sıcak ve bilge, Aylin cesur ve doğrudan, Hacer satırlar arasını okur, Sevda doğrudan kalbe iner. Dokuz falcı, dokuz kişilik, geleceğinizi duymanın dokuz farklı yolu. Size hitap edeni seçin, cupreading.com'da.

0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün sakinliği eşliğinde hava durumunu birlikte inceleyelim. İstanbul'da açık bir gökyüzü altında 21 derece sıcaklık ve %100 nem hakimken Ankara parçalı bulutlu yapısıyla 19 dereceyi gösteriyor. İzmir ise açık havayla 21 derece sıcaklık sunuyor. Bu gece nemli ama huzurlu bir yürüyüş için ideal bir hava vardı. Huzurlu bir gece geçirmek için gökyüzünün bu sakin tonları size eşlik etsin. Şimdilik yayınımızı noktalıyoruz. Keyifli dinlemeler.
1: Cupreading.com sizin dilinizi konuşuyor. Gerçekten 63 dil Türkçeden İngilizceye, Japonca'ya, Arapça'ya ve Korece'ye kadar. Falınız, tarot okumanız, doğum haritanız hepsi düşündüğünüz dilde. Çeviri gerekmiyor. Cupreading.com

0: İyi sabahlar. İstanbul trafiğinde bugün 134 olay kaydedilirken, özellikle Ferhatpaşa Caddesi ile Matepe Caddesi arasındaki yol çalışmaları ve Çobançeşme'den Edirne Kapı yolundaki çalışmalar ciddi aksamalara neden oluyor. Vatan Caddesi üzerinde devam eden onarımlar ve Kemerburgaz bağlantı kavşağındaki çalışmalar nedeniyle bu bölgelerde alternatif güzergahları kullanmanız yoğunluğun etkisini azaltacak. Yol çalışmalarının yarattığı bu yoğunluk, kentsel altyapı modernizasyonu ile günlük yaşam konforu arasındaki hassas dengenin bir yansımasıdır. Özellikle stratejik geçiş noktalarındaki aksamalar, sadece bireysel mağduriyet yaratmakla kalmayıp, lojistik ağların verimliliğini de doğrudan etkilemektedir. Bu tür planlı çalışmalarının toplumsal maliyetini minimize etmek için belediyelerin alternatif güzergahları daha etkin işaretlemesi ve trafik akışını dinamik olarak yönetmesi büyük önem taşımaktadır. Altyapı yenileme süreçlerinin getirdiği bu geçici aksamalar, kentsel kalkınma için kaçınılmaz ancak yönetimi kritik bir sorumluluktur. Trafik yönetiminde dijital çözümlerin kullanımı hem sürücü güvenliğini artıracak hem de toplumsal konforu koruyacaktır. Şimdilik bu kadarcı.
1: Racquetball ayrımcılık yapmaz. Cinsiyetiniz, yaşınız veya spor deneyiminiz önemli değil. Kurallar herkes için aynı. Kadın ve erkek aynı sahada, saygılı ve temassız bir şekilde yarışıyor. Modern bir dünya için gerçekten kapsayıcı bir spor.

0: İyi sabahlar, gökyüzün maviliği bugün hepimize huzur versin. İstanbul 21 derece ve %100 nemle oldukça nemli başlarken, Ankara 18 derece ile serinliğini koruyor. İzmir ise 21 derece ile güneşin tadını çıkarıyor. Bu güzel havayı değerlendirmek için dostlarınızla uzun bir yürüyüşe çıkabilir veya açık havada kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Bugün her köşede farklı bir güzellik var. Siz yeter ki dışarı çıkıp bu anın tadını çıkarın o. Şimdi kulaklarınızda yumuşak tınılar bırakma vakti. Şimdilik müzikle buluşuyoruz onunla.
1: Beden eğitimi öğretmenleri ve spor müdürlerine duyurulur. Racquetball tek bir sporla cinsiyet eşitliğini sağlayabiliyor. Kız ve erkek öğrenciler aynı sahada, aynı kurallarla, aynı oyunda yarışıyor. Temassız, güvenli ve uygulaması kolay. Taşınabilir saha kiti malzeme dolabınıza sığar. Racquetball'u okulunuza getirin.

0: İyi sabahlar. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sunulan borç taksitlendirme düzenlemesi, özellikle yüksek enflasyon ortamında nakit akışını yönetmekte zorlanan işletmeler için kritik bir finansal nefes alma alanı yaratıyor. 31 Ağustos tarihine kadar sürecek olan bu süreç, prim ve ceza borçlarının yapılandırılmasıyla ticari işletmelerin yükünü hafifletirken devletin tahsilat kabiliyetini korumayı hedefliyor. Yüksek faiz oranlarının üretim maliyetlerini artırdığı bu dönemde, ödemelerin zamana yayılması işletme sermayesinin korunmasını sağlayarak istihdamın devamlılığına doğrudan katkı sunacaktır. Borçların yapılandırılması, ödeme güçlüğü çeken işverenlerin operasyonel sürdürülebilirliğini artırırken, sosyal güvenlik sisteminin finansal dengesini korumak adına stratejik bir adım teşkil etmektedir. Sosyal güvenlik borçlarının yapılandırılmasıyla sağlanan finansal nefes alanının aksine, saray bütçesinden yapılan yüksek harcamalar kamu kaynaklarının kullanımda ciddi bir adaletsizliğe işaret etmektedir. 7 ayda 10,9 milyar lira gibi devasa rakamların örtülü ödenekten karşılanması, halkın ekonomik sıkıntılar yaşadığı bir dönemde kamu maliyesinin önceliklerinin sorgulanmasına neden oluyor. Bu denli yüksek harcamalar doğrudan bütçe disiplinini zayıflatırken enflasyonla mücadele sürecinde paranın değer kaybını ve dolayısıyla vatandaşın alım gücünün erimesini hızlandırmaktadır. Kamu kaynaklarının bu şekilde dağıtılması halkın tasarruf tedbirleriyle sınırlı kaldığı bir ortamda sosyal adalete aykırı bir tablo çizmektedir. Kamu harcamalarındaki dengesizlik ve ekonomik önceliklerin çelişkisi, sosyal adaletin temel ilkeleriyle çatışan yapısal bir sorundur. Kamu kaynaklarının şeffaflık ve verimlilik esaslarına göre yönetilmesi, makroekonomik istikrara ulaşmak için elzemdir. Şimdilik bu kadar Cahil.
1: Çoğu sporda büyük olmak daha iyi demektir. Rekbolda akıllı olmak daha iyi demektir. Temas olmaması fiziksel avantaj olmaması demektir. 50 kiloluk bir oyuncu daha iyi konumlanma, daha hızlı refleksler ve daha keskin nişanla 90 kiloluk bir oyuncuyu gerebilir. Racquetball, becerinin kazandığı yer.

0: İyi sabahlar. İstanbul trafiğinde Çobançeşme ile Edirne Kapı arasında süren yol çalışmaları ve otogar bağlantı yolundaki onarımlar nedeniyle ciddi yoğunluk yaşanıyor. Özellikle Vatan Caddesi ile Molla, Gürani Caddesi arasındaki çalışmalar bölgedeki araç akışını yavaşlatırken alternatif güzergahların hızla değerlendirilmesi kritik önem taşıyor. Şehit Kamil, Balkan Caddesi ve Maltepe Çıkmazı çevresindeki tıkanıklıklar, sabah trafiğinde yolcuların planlarını önceden yapmasını zorunlu kılıyor. Bu tür geniş kapsamlı yol çalışmaları sadece anlık trafik aksamalarına değil, kentsel ulaşım ağının uzun vadeli kapasite artırımına hizmet etmektedir. Altyapı modernizasyonu sırasında yaşanan bu tıkanıklıklar, İstanbul gibi mega kentlerde planlı nakliye ve toplu taşıma entegrasyonunun ne kadar kritik olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Özellikle ana arterlerdeki onarımlar, sürücüleri yan yollara yönlendirerek trafik yükünü dağıtmak için stratejik birer müdahale noktası oluşturmaktadır. Kentsel ulaşım projelerinde planlı aksamalar, modern bir metropolün gelişim süreci için kaçınılmaz bir maliyettir. Bu tür altyapı yatırımları, uzun vadede trafik yoğunluğunu azaltarak şehir yaşamının sürdürülebilirliğini ve güvenliğini doğrudan artırmaktadır. Şimdilik bu kadar.
1: Kalp çizginiz duygusal dünyanızı ortaya koyar. Kafa çizginiz nasıl düşündüğünüzü gösterir. Yaşam çizginiz canlılığınızı haritalar. Kader çizginiz yolunuzu çizer. Cupreading.com 4'ünü ve daha fazlasını okur. Sadece avucunuzun fotoğrafını çekin ve gerisini yapay zekaya bırakın. Cupreading.com

0: İyi sabahlar sevgili dinleyiciler. Bugün gökyüzü her yere huzurunu yayıyor. İstanbul'da hava açık ve 20 derece sıcaklıkta nem %100 olurken, Ankara'da 18 derece ile serin bir sabah sizi bekliyor. İzmir ise 20 derece sıcaklıkla sakinliğini koruyor. Bu güzel havada kahvenizi alıp dışarı çıkmak için harika bir gün. Gökyüzünün bu eşsiz tablosu altında gününüz neşeyle dolsun. Şimdi biraz müzikle havayı değiştirelim.
1: Kelt haçı. 10 kart. Geçmişiniz, bugününüz ve geleceğiniz detaylı bir şekilde ortaya konur. Var olan en güçlü tarot açılımıdır. Cupreading.com'da yapay zeka her kartı, her konumu, her bağlantıyı yorumlar. Hızlı bir fal değil, derin bir okuma. Cupreading.com.

0: İyi sabahlar. Piyasalarda dolaşan erken seçim sinyalleri, Türk lirasının değer kaybının hızlanacağına ve buna karşılık KOBİ kredilerine erişimin kolaylaşacağı bir ekonomik döngü öngörüsü sunuyor. Bu senaryo gerçekleşirse yüksek faiz oranlarının düşmesi üretim maliyetlerini azaltabilir. Ancak kurdaki hızlı yükseliş ithal girdi maliyetlerini artırarak enflasyonun %30 seviyelerinde seyretmesine neden olabilir. Vatandaşın cebine doğrudan yansıyan etki, kredi maliyetlerinin düşmesiyle ticari hacmin artması ancak döviz bazlı fiyat değişimleri nedeniyle temel tüketim maddelerinde sert fiyat artışları yaşanması olacaktır. Bu ekonomik döngüde en kritik risk faktörü, KOBİ'lerin düşük maliyetli kredilere erişiminin reel sektördeki üretim kapasitesini artırmayacağıdır. Eğer ucuz kredi sadece stokçuluk veya kısa vadeli sermaye dönüştürme amacıyla kullanılırsa, üretimin sürdürülebilirliği sağlanamaz ve arz eksikliği enflasyonu daha da tetikler. Döviz bazlı girdi maliyetlerinin yükselmesiyle oluşan fiyat baskısı, yerli üreticinin rekabet gücünü zayıflatırken iç piyasadaki alım gücünü ciddi şekilde aşındırabilir. Bu durumun sonuçları sadece makroekonomik verilerde değil, doğrudan halkın temel ihtiyaç maddelerine erişiminde derin bir sosyoekonomik uçurum yaratma potansiyeline sahiptir. Sonuç olarak ucuz kredi ve devalüasyon arasındaki dengenin kurulamaması, üreticiyi korumak yerine maliyet enflasyonunu derinleştiren bir kısır döngüye dönüşebilir. Bu risklerin yönetilememesi durumunda, reel sektördeki büyüme hedefleri yerini sadece fiyat istikrarsızlığına bırakacaktır. Şimdilik bu kadarcığım.
1: Bu eski sporların yerine geçmekle ilgili değil, yeni bir tane yaratmakla ilgili. Rugby, temassız, cinsiyet eşitlikçi ve uluslararası olarak tanınmış. Modern bir dünya için modern bir spor. Rugby, ileriye oyna.

İyi sabahlar. İstanbul trafiğinde yoğunluk baş gösterirken, özellikle TEM bağlantı yolu ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahında 3 dakikalık gecikmeler yaşanıyor. Operatör Cemil Topuzlu Caddesi ile Bağdat Caddesi arasında yoğunluk devam ederken, D100-10-0 karayolu üzerinde Bostancı Kavşağı civarında yol çalışmaları nedeniyle trafik akışı yavaşlıyor. Altınizade Kavşağı bölgesindeki tıkanıklık 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçişini etkilemekte, alternatif olarak İstanbul Caddesi yerine yan sokakları kullanmak zaman kazandırabilir. Bu yoğunluk

0: çocuğu doğrudan etkiler. Diyor, şimdilik bu kadar doğal.
1: Kahve falı, tarot, el falı, astroloji, geleceğinizi keşfetmenin 4 yolu, hepsi yapay zeka destekli, hepsi cupreading.com'da, 63 dilde mevcut, falınız sizi bekliyor. cupreading.com

0: Günaydın. İstanbul trafiğinde sabah saatlerinde yoğunluk artış gösteriyor. Özellikle Hekimsuyu Caddesi ile Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısında 8,1 dakikalık kritik gecikmeler yaşanıyor. Şile, Otoyolu ve Uzunçayır Köprülü kavşağı bölgelerinde 10 dakika civarında süren tıkanıklıklar nedeniyle sürücünün alternatif güzergahları değerlendirmesi gerekiyor. Silahtarağı ve Mimar Sinan Bulvarı gibi noktalardaki kısa süreli yoğunluklar, araç akışını hafifçe yavaşlatırken, ana arterlerdeki aksamalar, ulaşım planlamasını doğrudan etkiliyor. Bu bölgelerdeki yoğunluk sadece anlık bir trafik sorunu değil, kentsel planlamadaki arterlerin kapasite sınırlarını zorladığını gösteren bir sorunudur. Özellikle Hekimsuyu ve Kuzey Marmara bağlantısındaki 8,1 dakikalık gecikme, lojistik zincirinin aksamasına ve dolayısıyla ekonomik maliyetlerin artmasına neden olmaktadır. Alternatif güzergahların önemi sadece sürücü konforu için değil, ana arterlerdeki tıkanıklığın yarattığı karbon salımını azaltarak çevresel sürdürülebilirliği korumak adına kritik birer araç. Kentsel planlamadaki bu aksaklıklar, ulaşım sistemlerinin sadece trafik yönetimi değil, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik ve ekonomik verimlilik çerçevesinde yeniden yapılandırılması gerektiğini kanıtlıyor. Trafik yoğunluğunu azaltacak stratejik çözümler. Daha yaşanabilir bir şehir dokusunun inşası için temel taşları oluşturacak. Şimdilik kadar.
1: Temassız, karışık cinsiyet, yüksek yoğunluk. Bu bir trend değil, bir spor. Rugby, zekanın sayıyı kazandığı yer.

Günaydın. Stellantis bünyesindeki markaların yaklaşık 955 bin araçta tespit edilen teknik arızalar nedeniyle geniş kapsamlı bir geri çağırma kararı alması, otomotiv sektöründe ciddi bir güven ve maliyet krizi yaratıyor. Bu çapta bir operasyonun lojistik giderleri ve yedek parça tedariği, üretici firmaların üretim maliyetlerini artırırken, piyasada araç fiyatlarının yukarı yönlü baskılanmasına neden olabilir. Tüketiciler için bu durum, garanti kapsamı dışındaki ek masraflar veya araçların servislerde uzun süre kalması nedeniyle kullanım kaybı gibi doğrudan ekonomik yükler anlamına geliyor. Özellikle döviz bazlı parça ithalatına dayalı bir pazarda, bu tür büyük çaplı üretim hataları tedarik zinciri üzerinde maliyet artışlarını tetikleyerek nihai satış fiyatlarına yansıyacaktır. Bu teknik arızaların kapsamı, sadece üretici maliyetlerini değil, otomotiv markalarının kurumsal itibarını ve marka sadakatini de derinden sarsmaktadır. Güvenlik odaklı, bu tür büyük ölçekli geri çağırmalar, tüketicinin markaya olan güvenini zedeleyerek rakiplerin pazar payını artırmasına doğrudan zemin hazırlar. Ayrıca üretim bandındaki hataların tespit edilmesi ve düzeltilmesi için gereken yoğun mühendislik çalışması, yeni

0: Günaydın. İstanbul trafiğinde Kuzey Marmara Otoyolu ve Kozyatağı Bağlantı Yolu kesişiminde 8 dakikalık ciddi bir yoğunluk yaşanırken, Harp Akademileri Kavşağı ve Düz Kuzey Yan Yolu hatlarında da akış yavaşlıyor. Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinden Atatürk Köprüsü'ne giden güzergahlarda 4 dakikalık gecikmeler mevcut. Bu noktada alternatif olarak iç yolların kullanılması öneriliyor. Ankara'da bağlantı yolu ve Mamak Caddesi bölgelerinde yoğunluk başlarken, İzmir'de Altın Yol Caddesi ile Bayraklı bölgesindeki kavşaklarda 5 dakikalık aksamalar kaydediliyor. Bu yoğunluklar sadece bireysel ulaşım planlarını aksatmakla kalmıyor, aynı zamanda kentsel hareketliliğin ekonomik maliyetini ve karbon salınımı oranını doğrudan artırarak çevresel sürdürülebilirlik üzerinde olumsuz bir etki yaratıyor. Özellikle İstanbul gibi mega kentlerde belirli kavşaklardaki bu tür kronik tıkanıklıklar, toplu taşıma sistemlerinin entegrasyonunun önemini ve trafik yönetiminde akıllı sinyalizasyon teknolojilerinin kritik rolünü açıkça ortaya koyuyor. Trafiğin yavaşladığı bu noktalar, şehre giriş çıkış güzergahlarında çok modlu ulaşım ağlarının acilen güçlendirilmesi gerektiğini gösteren somut veriler sunmaktadır. Kentsel mobilitenin sürdürülebilirliği için bu trafik yoğunluklarını sadece anlık aksamalar değil, altyapı ve planlama eksiklikleri olarak değerlendirmek kritik önem taşıyor. Verimli ulaşım ağlarının çeşitlendirilmesi, hem çevresel dengenin korunması hem de toplumsal refahın artırılması adına kaçınılmaz bir zorunluluktur. Şimdilik bu kadarcayım.
1: Ya bir spor oyuncuları cinsiyete göre ayırmasaydı? Ya takım çalışması boyuttan daha önemli olsaydı? Rekbol, kadın ve erkeklerin eşit, güvenli ve rekabetçi bir şekilde birlikte yarışmaları için tasarlandı. Temas yok, çarpışmalar yok, sadece hız, refleks ve zeka. Rekbol, sporun geleceği değil, zaten burada.

0: Günaydın sevgili dinleyiciler. Bugün gökyüzü her yerde aynı huzuru sunuyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava açık olup sıcaklıklar 22 derece civarında seyrediyor. Nem oranları %60 ile %73 arasında değişirken rüzgar hafifçe esiyor. Bu güzel havayı değerlendirmek için dostlarınızla uzun bir yürüyüşe çıkabilirsiniz. Günün geri kalanında gökyüzünün size eşlik etmesi dileğiyle şimdilik hoşça kalın.
1: Cupreading.com sizin dilinizi konuşuyor. Gerçekten 63 dil Türkçeden İngilizceye, Japoncaya, Arapçaya ve Koreceye kadar. Falınız, tarot okumanız, doğum haritanız hepsi düşündüğünüz dilde. Çeviri gerekmiyor. Cupreading.com

0: Günaydın. İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki diplomatik gerilimin tırmanması ile Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğinin risk altına girmesi, küresel petrol arzında ciddi bir belirsizlik yaratarak fiyatların hızla yükselmesine neden oluyor. Bu durum, ithal enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle akaryakıt fiyatlarında beklenen zamların kapıda olduğunu ve lojistik zincirinde aksamalar yaşanacağını gösteriyor. Enerji maliyetlerindeki bu artışın doğrudan iç pazara yansıması ile birlikte ulaşım giderleri yükselecek. Bu da gıda ve üretim kalemlerinde enflasyon oranını yukarı çekerek vatandaşın satın alma gücünü zayıflatacaktır. Küresel enerji piyasalarındaki hareketliliğin yarattığı maliyet baskıları karşısında yerli üretim hamleleri ekonomik dayanıklılığı artırmak adına stratejik bir önem kazanıyor. Habaş tarafından yürütülen ikinci yerli otomobil projesi, Ferrari ve McLaren gibi dünya devlerinin tasarım estetiğini Türk mühendisliğiyle buluşturarak yüksek katma değerli bir üretim modeli hedeflemektedir. Bu tür projeler dışa bağımlılığı azaltırken ihracat potansiyelini güçlendirerek yerel sanayinin küresel rekabet gücünü artıracaktır. Yerli üretimin ölçeklenmesi, otomotiv parçasında ithal girdi kullanımını azaltarak uzun vadede araç satış fiyatlarındaki dalgalanmaları dengeliği ve Türk otomobil pazarında alternatif bir seçenek sunar. Yerli otomotiv projelerinin stratejik derinliği sadece sanayi çeşitliliği değil, aynı zamanda küresel ekonomik dalgalanmalara karşı dirençli bir yerel ekonomi inşa etme çabası. Bu tür teknolojik hamleler dış ticaret dengesinde kritik bir dengeleyici unsur olarak konumlanmaktadır. Şimdilik bu kadarcı.
1: İki bavul. İhtiyacınız olan tek şey bu. Racquetball saha kiti herhangi bir düz yüzey üzerinde 15 dakikada kurulur. Bir spor salonu, bir otopark, bir park. Kalıcı altyapı yok, inşaat yok. Sadece alın, hedefleri kurun ve oynayınız. Racquetball. Sizinle birlikte giden spor.

0: İyi günler. Dişsizlik maaşı başvurularında 30 günlük yasal sürenin aşılması durumunda yapılacak otomatik kesinti, sosyal güvenlik haklarının korunması açısından kritik bir risk oluşturuyor. Bu kısıtlama, iş kaybı sonrası ekonomik istikrarını sağlamaya çalışan bireylerin bütçelerinde doğrudan ve hesaplanabilir bir azalmaya neden olacaktır. Örneğin, yüksek enflasyonun yarattığı maliyet artışları altında yaşayan bir çalışanın maaşından yapılacak her bir günlük kesinti, temel gıda ve barınma gibi zorunlu kalemlerdeki harcama gücünü doğrudan zayıflatacaktır. Sürecin katı kurallarla yönetilmesi, işsiz kalan bireylerin geçiş döneminde karşılaştıkları finansal daralmayı derinleştirecek somut bir engel teşkil etmektedir. Dişsizlik maaşındaki yasal süre kısıtlamaları gibi bireysel hakların korunması kadar piyasadaki denetim mekanizmaları da tüketici güvenliğini doğrudan etkileyen temel taşlardır. Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 34 milyon ürün denetimi ve kesilen 1 milyar 870 milyon Türk lirası tutarındaki para cezaları, piyasadaki usulsüz ticaretin önüne geçmek için kritik birer veri sunuyor. Bu denetimler, özellikle yüksek enflasyonun halkın alım gücünü aşındırdığı bu dönemde, haksız fiyat artışlarının ve kaçak ürünlerin tüketici mağduriyetine yol açmasını engellemeyi hedefliyor. Denetlenen ürün hacminin büyüklüğü, piyasadaki dengesizliğin boyutunu gösterirken, kesilen cezalar, kurallara uymayan işletmelerin maliyetlerini artırarak rekabet ortamını koruma amacı taşımaktadır. Bu yaptırımlar, vatandaşın bütçesini doğrudan etkileyen gıda ve temel ihtiyaç maddelerinde fiyat istikrarı sağlamak için somut birer caydırıcı güç oluşturmaktadır. Denetimlerin yarattığı bu caydırıcı güç, sadece kuralların uygulanması değil, aynı zamanda piyasada adaletin ve güvenliğin tesis edilmesi adına kritik bir adım teşkil ediyor. Tüketicinin korunması ve ekonomik dengelerin gözetilmesi temel bir hak olarak karşımızda duruyor. Şimdilik bu kadar.
1: Elinizi açın. Şimdi kameranızı açın. Cupreading.com'da yapay zeka elfalı için tek gereken bu. Kalp çizgisi, yaşam çizgisi, kader çizgisi, hepsi saniyeler içinde çözümlenir. Cupreading.com.

0: iyi günler. Dişsizlik maaşı başvurularında 30 günlük yasal sürenin aşılması durumunda yapılacak otomatik kesinti, sosyal güvenlik haklarının korunması açısından kritik bir risk oluşturuyor. Bu kısıtlama, iş kaybı sonrası ekonomik istikrarını sağlamaya çalışan bireylerin bütçelerinde doğrudan ve hesaplanabilir bir azalmaya neden olacaktır. Örneğin, yüksek enflasyonun yarattığı maliyet artışları altında yaşayan bir çalışanın maaşından yapılacak her bir günlük kesinti, temel gıda ve barınma gibi zorunlu kalemlerdeki harcama gücünü doğrudan zayıflatacaktır. Sürecin katı kurallarla yönetilmesi, işsiz kalan bireylerin geçiş döneminde karşılaştıkları finansal daralmayı derinleştirecek somut bir engel teşkil etmektedir. Dişsizlik maaşındaki yasal süre kısıtlamaları gibi bireysel hakların korunması kadar piyasadaki denetim mekanizmaları da tüketici güvenliğini doğrudan etkileyen temel taşlardır. Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 34 milyon ürün denetimi ve kesilen 1 milyar 870 milyon Türk lirası tutarındaki para cezaları, piyasadaki usulsüz ticaretin önüne geçmek için kritik birer veri sunuyor. Bu denetimler, özellikle yüksek enflasyonun halkın alım gücünü aşındırdığı bu dönemde, haksız fiyat artışlarının ve kaçak ürünlerin tüketici mağduriyetine yol açmasını engellemeyi hedefliyor. Denetlenen ürün hacminin büyüklüğü, piyasadaki dengesizliğin boyutunu gösterirken, kesilen cezalar, kurallara uymayan işletmelerin maliyetlerini artırarak rekabet ortamını koruma amacı taşımaktadır. Bu yaptırımlar, vatandaşın bütçesini doğrudan etkileyen gıda ve temel ihtiyaç maddelerinde fiyat istikrarı sağlamak için somut birer caydırıcı güç oluşturmaktadır. Denetimlerin yarattığı bu caydırıcı güç, sadece kuralların uygulanması değil, aynı zamanda piyasada adaletin ve güvenliğin tesis edilmesi adına kritik bir adım teşkil ediyor. Tüketicinin korunması ve ekonomik dengelerin gözetilmesi temel bir hak olarak karşımızda duruyor. Şimdilik bu kadar.
1: Elinizi açın. Şimdi kameranızı açın. Cupreading.com'da yapay zeka elfalı için tek gereken bu. Kalp çizgisi, yaşam çizgisi, kader çizgisi hepsi saniyeler içinde çözümlenir. Cupreading.com

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bize sunduğu eşsiz tabloyu birlikte inceleyelim. İstanbul'da 22 derece sıcaklık ve %73 nemle huzurlu bir sabah başlarken, Ankara'da hava 24 derece ve az nemli bir esintiyle parlıyor. İzmir ise 27 derece ile güneşin tadını çıkarmak için harika bir seçenek sunuyor. Bugünleri açık havada uzun yürüyüşler yaparak değerlendirmek için muazzam bir gün. Güneşin tadını çıkaracağınız, keyif dolu harika bir gün olsun. Şimdi biraz müzikle devam ediyoruz.
1: Bir şeyin başlangıcından itibaren parçası olmak ister misiniz? Racquetball, Uluslararası Racquetball Federasyonu aracılığıyla antrenör ve hakem sertifikaları sunuyor. 3 antrenörlük seviyesi, bölgesel ve ulusal hakem kariyer yolları, başlangıç için ücretsiz temel kurallar kursu, büyüyen bir sporda kariyerinizi inşa edin.

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. İstanbul'da hava 23 derece ve nem %73 iken Ankara %46 nemle çok daha kuru bir gökyüzüne uyanıyor. İzmir ise 30 derece sıcaklığıyla bu güneşin tadını çıkarmak için harika bir rota sunuyor. Bu güzel havada şehri keşfetmek veya sahil kenarında uzun bir yürüyüşe çıkmak için mükemmel bir gün bizi bekliyor. Güneşin tadını çıkaracağınız harika bir gün olsun. Şarkılarla buluşmak üzere.
1: Bazı sporlar gürültülü, bazı sporlar hızlı, bazı sporlar fiziksel. Rugbol farklı, temassız. Kadın ve erkek birlikte oynuyor. Güç değil hassasiyet, kuvvet değil strateji. Uluslararası doğuş, eşitlik için inşa edildi. Rugbol, yeteneğin güçten daha yüksek sesle konuştuğu oyun.

0: One more breath.
1: İyi günler, Ra. Rusya'nın İngiltere üretimi insansız hava araçlarının Ukrayna tarafından kullanılması üzerine yaptığı suçlama, Batılı devletlerin doğrudan askeri teknoloji paylaşımındaki riski sınırlarını açıkça ortaya koyuyor. Bu durumun kritik önemi, İngiltere'nin savunma sanayi ürünlerinin çatışma bölgesinde aktif olarak yer almasıyla oluşan diplomatik gerilim ve Rusya'nın bu durumu krizi tırmandırma stratejisi olarak nitelendirmesidir. Vatandaş için bu gelişme, bölgesel savaşın teknolojik boyutunun genişlemesi ve doğrudan devletler arası çatışma riskinin artması anlamına geliyor. Savunma teknolojilerindeki diplomatik gerilimlerin ardından iç güvenlik ve kamu düzeni, güvenliğine yönelik hukuki süreçler gündemdeki yerini koruyor. Emekli Tuğamiral Türker Ertürk'ün 17 Ağustos tarihinde halkı korku ve panik içine sürüklemek ile suç işlemeye tahrik suçlamalarıyla tutuklanması, askeri disiplin ve kamu güvenliği arasındaki hassas dengenin hukuki bir boyuta taşındığını gösteriyor. Bu yargılama süreci, resmi makamların dezenformasyonla mücadeledeki kararlılığını simgelerken, vatandaş için ifade özgürlüğü ile kamu düzeni arasındaki sınırın netleşmesi açısından kritik önem taşıyor. Kamu düzenini koruma odaklı hukuki süreçlerin ardından, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesi toplumsal yapı üzerindeki yasal çerçeveyi yeniden şekillendiriyor. Bu çerçeveye yasa, Türk Büyük Milletleri Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek resmiyet kazanmış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından teşekkür mesajıyla desteklenmişti. Kanun, sosyal uyumu artırmayı hedefleyen somut mekanizmalar sunarak, toplumsal birlikteliği yasal güvence altına almayı amaçlamaktadır. Vatandaş için bu gelişme, devletin toplumsal dayanışma politikalarını kurumsallaştırdığı ve kamusal alanın düzenlenmesinde yeni hukuki standartların belirlendiği bir dönemi işaret etmektedir. Yeni yasal düzenlemeler, toplumsal uyumun kurumsallaşması ve kamusal alanın yönetimi açısından yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor. A child of those shards javaları, cereci. Bu sürecin hukuki standartları netleştirmesi, devletin sosyal dokuyu koruma stratejisini somutlaştıran kritik bir adım olarak değerlendirilebilir. Şimdilik bu kadar.
2: Şanslı hissediyor musunuz? Cupreading.com'da tarot kartlarınızı çekin ve yapay zekanın evrenin sizin için neler hazırladığını ortaya çıkarmasına izin verin. 3 kartlık açılım, 5 kartlık açılım ya da tam kelt haçı ile büyük oyunu oynayabilirsiniz. Kaderiniz bir tık uzağınızda. Cupreading.com

0: İyi günler. Deutsche Bank tarafından paylaşılan makro strateji raporu, küresel piyasalarda risk iştahının zirve noktasına ulaştığı, ancak ekonomik dengelerin kırılganlaştığı bir eşiği işaret ediyor. Rekor seviyelerdeki hisse senetleri ve canlı seyreden riskli varlıklar, aşırı likiditenin yarattığı balonun her an patlama riski taşıdığını somut bir şekilde ortaya koyuyor. Bu durum yerel piyasalarda doğrudan yüksek enflasyon baskısı ve Türk lirası üzerinde istikrarsızlık olarak tezahür ederken, yatırımcının sermayesini korumak için daha güvenli limanlara yönelme ihtiyacını doğuruyor. Vatandaşın cebinde bu tablo, temel gıda maddelerinden hizmet sektörüne kadar her alanda fiyat artışlarının hızlanması ve satın alma gücünün reel olarak erimesi şeklinde hissedilmektedir. Küresel piyasalardaki kırılgan dengelerin yerel ekonomide yarattığı enflasyonist baskı, bireysel harcama alışkanlıklarında ve finansal güvenlik önlemlerinde kritik bir farkındalık ihtiyacı doğuruyor. POS cihazlarındaki tutarı teyit etmeden onaylanan işlemler, operasyonel hataların ötesinde tüketicinin dijitalleşen ekonomideki denetim zafiyetini açıkça ortaya koyuyor. Örneğin, yüksek enflasyon ortamında her kuruşun satın alma gücü azaldığı için mükerrer çekimler veya yanlış tutar girişleri doğrudan hane halkı bütçesine telafisi güç kayıplara yol açıyor. Bu durum, özellikle artan fiyatlar karşısında sermayesini korumaya çalışan tüketicinin finansal güvenliğini sağlamak adına her işlemde dikkatli olması gerektiğini kanıtlıyor. Dijitalleşen finansal sistemde bireysel dikkat, yüksek enflasyonun yarattığı mali kayıpları önlemek adına en temel savunma mekanizması haline geldi. Tüketicilerin her işlemde tutarı teyit etmesi, sadece birer güvenlik adımı değil, aynı zamanda daralan bütçelerde sermaye kaybını engelleyen kritik birer koruma kalkanıdır. Bu hassasiyetle hareket etmek, ekonomik dalgalanmaların bireysel düzeydeki olumsuz etkilerini minimize eden en somut yöntemdir. Şimdilik bu kadar.
1: 20 dakikada tam bir maç. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Strateji için yeterli zaman. Geri dönüş için yeterli zaman. Öğle tatilinde oynayacak kadar kısa. İşte racquetball. Hızlı, yoğun ve her zaman rekabetçi.

0: günlerdi. İstanbul'da hava açık ve sıcaklık 24 derece, nem oranı %73 olurken hafif bir esinti eşlik ediyor. Ankara güneşin tadını sunarken 27 derece sıcaklık veya düşük nemle çok ferah bir gün bizi bekliyor. İzmir ise 31 dereceyle adeta parlıyor ve bu güzel havada sahilde uzun bir yürüyüş yapmak harika bir fikir olabilir. Günün geri kalanında gökyüzü size eşlik etmeye devam edecek. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Şanslı hissediyor musunuz? Cupreading.com'da tarot kartlarınızı çekin ve yapay zekanın evrenin sizin için neler hazırladığını ortaya çıkarmasına izin verin. 3 kartlık açılım, 5 kartlık açılım ya da tam kelt haçı ile büyük oyunu oynayabilirsiniz. Kaderiniz bir tık uzağınızda. Cupreading.com

0: iyi günlerdi. Türkiye'nin kira haritasında Temmuz 2026 döneminde yeni kiracı kira endeksi aylık bazda önemli bir artış göstererek konut maliyetlerini doğrudan etkiledi. Bu artışın özellikle metropollerdeki barınma maliyetlerini yükseltmesi, dar ve orta gelirli vatandaşın hane halkı bütçesinden daha büyük pay ayırmak zorunda kalmasına neden oluyor. Kira zamlarının bu denli sert yükselmesi, reel ücretlerin erimesiyle birleştiğinde yaşam standartlarında ciddi bir daralmaya yol açıyor. Konut maliyetlerindeki artışın yarattığı ekonomik baskıdan sonra, küresel finans piyasalarında, spor giyim sektöründeki değer dalgalanmaları incelemek gerekiyor. Spor devi hisselerinin bir günde %4'ten fazla değer kaybederek 39 dolar seviyesine gerilemesi, yatırımcı güvenindeki sarsıntıyı ve markanın pazar değerindeki ani erimeyi somutlaştırmaktadır. Bu tür büyük ölçekli kayıplar sadece borsa yatırımcılarını değil, üretim zinciri ve tedarikçi ağındaki mikro işletmeleri de doğrudan etkileyen bir finansal domino etkisi yaratmaktadır. Spor giyim sektöründeki bu keskin değer kaybı, küresel tedarik zincirindeki kırılganlıkları ve yatırımcıların risk iştahındaki ani değişimi açıkça ortaya koyuyor. Bu tür finansal dalgalanmalar, markaların sadece borsa performansını değil, üretim süreçlerindeki istihdamı ve yerel iş ortaklıklarını da doğrudan tehdit etmektedir. Şimdilik bu kadar Cahila.
1: Hızlı eller, keskin açılar, sıfır temas. Racquetball, rekabeti yeniden tanımlayan yeni uluslararası spor. Kadın ve erkekler birlikte oynuyor. Güce değil, çevikliğe ve odaklanmaya dayalı. Sporun evrilebileceğini düşünüyorsanız, zaten racquetball düşünüyorsunuz.

0: İyi günler. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir hareketlilik yaşanıyor ve özellikle Eşrefpaşa yönündeki E5 yolu ile İstanbul Çevre Yolu bağlantı noktalarında 8 dakika civarında gecikmeler kaydediliyor. Turgut Özal Caddesi üzerindeki aksaklıklar ulaşımı yavaşlatırken, Vatan Caddesi kavşağı bölgesinde de yoğunluk nedeniyle 5 dakikalık duraksamalar yaşanıyor. Bu bölgelerde alternatif güzergahları kullanmak süreyi optimize edebilir. Turgut Özal Caddesi ve çevresindeki yoğunluk sadece bireysel sürücülerin konforunu değil, kentsel lojistik akışını da doğrudan olumsuz etkiliyor. Özellikle ana arterlerdeki bu tıkanıklıklar, acil durum araçlarının geçiş hızlarını azaltarak kamu güvenliğini risk altına sokabilmektedir şu anda. Trafik yönetimi ekiplerinin dinamik sinyalizasyon sistemlerini devreye alması ve yoğun saatlerde alternatif güzergahları yönlendiren bilgilendirme panolarını aktif hale getirmesinin önemini artırıyor. Kentsel ulaşım ağındaki bu aksaklıklar sadece trafik yoğunluğu değil, aynı zamanda şehrin genel verimliliği ve kamu güvenliği üzerinde ciddi birer engel teşkil etmektedir. Çözüm odaklı bir planlama ve dinamik yönetim sistemleri, İstanbul'un büyük ölçekli lojistik sorunlarını aşmada kritik rol oynamaktadır. Şimdilik bu kadar.
1: Yüzyıllardır Türk kahvesi fincanları geleceği ortaya çıkarıyor. Şimdi yapay zeka da bunu yapıyor. Cupreading.com, kadim gelenekle yapay zekanın buluşma noktası. Kahve falı, taro, el falı ve doğum haritası. Hepsi tek bir yerde. Cupreading.com.

0: İyi günler. Yüksek faiz oranları ve sıkı para politikaları, konut piyasasında nakit akışını zorlayan bir yapı oluştururken, alıcıları katılım finansmanı gibi alternatif ödeme modellerine yönlendiriyor. Mevcut yüksek enflasyon ortamında sabit taksitli veya paylaşım esaslı modeller, değişken faizli kredilerin getirdiği maliyet belirsizliğinden kaçınmak isteyenler için maliyet avantajı sunuyor. Örneğin, kredi kullanımında oluşan yüksek finansman giderleri yerine bu yöntemle ödeme yapan bir kişi, toplam borç yükünden tasarruf ederek cebinde yüz binlerce lira tutarında net kazanç sağlayabiliyor. Finansal modellerdeki değişimlerin yarattığı koruma kalkanı, gayrimenkul yatırımında stratejik bir dönüşümü tetikleyerek yerel ve kırsal arazilerin değer artış potansiyeline odaklanıyor. Yıllık enflasyonun %50 üzerindeki seyri ve Türk lirası bazındaki maliyet artışları, sabit sermayeyi korumak isteyen yatırımcıyı metropol sınırlarının dışındaki toprak yatırımlarına yönlendiriyor. Bir arsa parselinin değerlemesi, konut gibi sürekli bakım maliyeti gerektirmeyip, arzın kısıtlı olduğu bölgelerde mülkiyet hakkı üzerinden ciddi bir sermaye kazancı sağlıyor. Örneğin, konut kredisi faizlerinin yüksekliği nedeniyle nakit akışını korumak isteyen bir yatırımcı için toprak edinimi, enflasyona karşı somut bir kalkan görevi görüyor. Gayrimenkul piyasasında finansal araçların çeşitlenmesi ve toprak yatırımlarının güvenli liman olarak görülmesi, bireylerin sermayelerini enflasyona karşı koruma refleksiyle şekilleniyor. Bu stratejik dönüşüm hem konut erişimindeki zorlukları aşma çabasını hem de uzun vadeli varlık edinme isteğini somut birer yatırım modeline dönüştürüyor. Şimdilik bu kadar Cey.
1: Yüzyıllardır Türk kahvesi fincanları geleceği ortaya çıkarıyor. Şimdi yapay zeka da bunu yapıyor. Cupreading.com, kadim gelenekle yapay zekanın buluşma noktası. Kahve falı, taro, el falı ve doğum haritası. Hepsi tek bir yerde. Cupreading.com

0: İyi günler, Jör. Yüksek faiz oranları ve sıkı para politikaları, konut piyasasında nakit akışını zorlayan bir yapı oluştururken, alıcıları katılım finansmanı gibi alternatif ödeme modellerine yönlendiriyor. Mevcut yüksek enflasyon ortamında sabit taksitli veya paylaşım esaslı modeller, değişken faizli kredilerin getirdiği maliyet belirsizliğinden kaçınmak isteyenler için maliyet avantajı sunuyor. Örneğin, kredi kullanımında oluşan yüksek finansman giderleri yerine bu yöntemle ödeme yapan bir kişi, toplam borç yükünden tasarruf ederek cebinde yüz binlerce lira tutarında net kazanç sağlayabiliyor. Finansal modellerdeki değişimlerin yarattığı koruma kalkanı, gayrimenkul yatırımında stratejik bir dönüşümü tetikleyerek yerel ve kırsal arazilerin değer artış potansiyeline odaklanıyor. Yıllık enflasyonun %50 üzerindeki seyri ve Türk lirası bazındaki maliyet artışları, sabit sermayeyi korumak isteyen yatırımcıyı metropol sınırlarının dışındaki toprak yatırımlarına yönlendiriyor. Bir arsa parselinin değerlemesi, konut gibi sürekli bakım maliyeti gerektirmeyip, arzın kısıtlı olduğu bölgelerde mülkiyet hakkı üzerinden ciddi bir sermaye kazancı sağlıyor. Örneğin, konut kredisi faizlerinin yüksekliği nedeniyle nakit akışını korumak isteyen bir yatırımcı için toprak edinimi, enflasyona karşı somut bir kalkan görevi görüyor. Gayrimenkul piyasasında finansal araçların çeşitlenmesi ve toprak yatırımlarının güvenli liman olarak görülmesi, bireylerin sermayelerini enflasyona karşı koruma refleksiyle şekilleniyor. Bu stratejik dönüşüm hem konut erişimindeki zorlukları aşma çabasını hem de uzun vadeli varlık edinme isteğini somut birer yatırım modeline dönüştürüyor. Şimdilik bu kadar Cahil.
1: Avrupa'dan dünyaya yeni bir spor yükseliyor. Racquetball, hız, hassasiyet ve eşitliği birleştiriyor. Kadın ve erkekler yan yana yarışıyor. Temas yok, engeller yok, sınırlar yok. Racquetball, küresel bir nesil için uluslararası bir oyun.

0: Phalo, heartbeat drum, solo.
1: İyi günlerdi. Yükseköğretim kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kontenjanlarındaki değişim, gençlerin kariyer planlamasında kritik bir veri seti sunuyor DOR. Son 5 yıllık veriler, devlet ve vakıf üniversitelerinde kontenjanların artış gösterdiğini ancak doluluk oranlarının belirli bölümlerde doygunluğa ulaştığını kanıtlıyor. Bu değişimler, iş gücü piyasasına giren nitelikli, insan kaynağının dağılımını doğrudan etkileyerek, mezunların istihdam edilebilirliğini belirleyen temel bir unsur haline geliyor. Yükseköğretim kontenjanlarındaki dengesizlikler, iş gücü piyasasını doğrudan etkilerken, Orta Doğu'daki siyasi gelişmeler, bölge güvenliği ve uluslararası hukukun uygulanabilirliği açısından kritik birer eşik oluşturmaktadır. Suriye'de mahkeme tarafından Vesim, Esad'a verilen idam cezası, iç savaş sürecinde işlenen iddia edilen suçlara yönelik sert bir yargı kararı olarak kayıtlara geçti. Bu karar, çatışma bölgelerinde hüküm süren hukuksuzluklara karşı yerel bir duruş sergilese de, uluslararası hukukun ve insan hakları standartlarının bölgedeki etkisi üzerine yeni tartışmalar başlatacaktır. Kararın uygulanması veya siyasi sonuçları, Suriye'deki iç dinamikleri ve komşu ülkelerle olan güvenlik dengelerini doğrudan etkileme potansiyeli taşımaktadır. Suriye'deki bu yargı kararı, sadece yerel bir ceza değil, aynı zamanda çatışma sonrası, adalet arayışında uluslararası normların ne kadar ağırlık kazanacağını gösteren sembolik bir dönüm noktasıdır. Kararın uygulanma biçimi ve hukuki süreçleri, bölgedeki silahlı grupların hesap verebilirliği ile evrensel insan hakları standartlarının uyumu arasındaki hassas dengeyi belirleyecek. Bu tür yargı kararları, savaş suçlarının cezasız kalmaması ilkesi doğrultusunda uluslararası hukukun korunması adına kritik birer test alanı oluşturmaktadır. Suriye'deki bu yargı süreci, uluslararası hukukun çatışma bölgelerindeki geçerliliğini test eden kritik bir eşiği temsil etmektedir. Kararın neticesi, savaş suçlarının cezasız kalmaması ilkesinin ne ölçüde içselleştirileceğini ve küresel adalet standartlarının bölgedeki etkisini belirleyecektir Şimdiler. Şimdilik bu kadar.
2: Birinci adım, Türk kahvenizi için. İkinci adım, fincanı tabağa ters çevirin. Üçüncü adım, 5 dakika bekleyin. Dördüncü adım, fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka, her sembolü, her konumu, her detayı analiz eder. Falınız bir dakikadan kısa sürede cupreading.com.

0: İyi günler. Amerika merkezli dev restoran zinciri Fazoli's, son 9 ay içerisinde 50 şubesini kapatarak ciddi bir mali krizin ve borç yükünün etkilerini gözler önüne serdi. Bu durum, küresel tedarik zincirindeki dalgalanmaların ve yükselen işletme maliyetlerinin büyük ölçekli markaları dahi nasıl savunmasız bırakabildiğini açıkça kanıtlıyor. Gıda enflasyonunun küresel çapta artması ve hammadde fiyatlarındaki istikrarsızlık, tüketicilerin satın alma gücünü doğrudan zayıflatırken işletmelerin maliyet yönetimini imkansız hale getiriyor. Bu tür kapanışlar sadece bir markanın çekilmesi değil, yüksek enflasyon ortamında hizmet sektörünün yaşadığı daralmanın somut bir göstergesidir. Hizmet sektöründeki daralmanın ardından iç piyasadaki tüketim alışkanlıklarındaki değişimler dikkat çekiyor. Temmuz ayında kartlı harcamaların 3 trilyon liraya yaklaşması, enflasyonist baskılar altında tüketicilerin nakit yerine kredi ve banka kartlarına yöneldiğini kanıtlıyordu. Bu hacimdeki artış, yüksek fiyat artışları karşısında vatandaşın borçlanarak tüketimini sürdürme çabasını ve reel alım gücündeki kaybı somut bir şekilde gözler önüne seriyor. Tüketici borçlanmasının bu denli yüksek seviyelere ulaşması, ekonomik istikrarsızlığın bireysel refah üzerindeki doğrudan etkisini ve satın alma gücündeki erimenin boyutlarını net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu tablo, yerel ekonominin dayanıklılığını test eden kritik bir eşiği işaret ederken, finansal araçların gerçek ihtiyaca dönüşmek yerine enflasyon karşısında birer savunma mekanizması haline geldiğini gösteriyor. Şimdilik bu kadarca.
1: Bir şeyin başlangıcından itibaren parçası olmak ister misiniz? Rugball, Uluslararası Rugball Federasyonu aracılığıyla antrenör ve hakem sertifikaları sunuyor. 3 antrenörlük seviyesi, bölgesel ve ulusal hakem kariyer yolları, başlangıç için ücretsiz temel kurallar kursu, büyüyen bir sporda kariyerinizi inşa edin.

0: dahil edilmesi sadece bireysel bir koruma değil, aynı zamanda kamu sağlığı sistemindeki yükü azaltan stratejik bir adım olacaktır. Kanserle mücadelede önleyici tıbbın bu denli güçlü bir araç olarak sisteme entegre edilmesi, uzun vade tedavi maliyetlerini düşürürken hastaların yaşam kalitesini doğrudan artıracak. Toplum sağlığını korumak adına bilimsel verilerin ve uzman görüşlerinin karar alma süreçlerine dahil edilmesi, demokratik sağlık politikalarının temel taşlarından biridir. Bu aşının takvime alınması, kanserle mücadelede reaktif yaklaşımdan proaktif koruma modeline geçişi temsil eden kritik bir dönüm noktasıdır. Erken teşhisin maliyetli ve yıpratıcı tedavi süreçlerini uzun süre devam ettirdiği göz önüne alındığında, önleyici aşılama toplumsal refahı doğrudan yükseltecektir. Orada, uluslararası sağlık protokollerine uygun olarak bu adımın atılması, bireylerin temel yaşam hakkını koruma noktasında devletin sorumluluk alanını genişletmektedir. Önleyici sağlık politikalarının sisteme entegre edilmesi, bireysel hakların korunması ve kamu kaynaklarının verimli kullanımı açısından kritik birer kazanımdır. Bu tür bilimsel temelli adımlar, toplumun genel refahını artırarak sürdürülebilir bir sağlık hizmeti modeli oluşturacaktır. Şimdilik bu kadar. Güy.
1: Sıfır tackled, sıfır çarpışmalar, sıfır beyin sarsıntısı. Rugby, %100 temassız. Tüm rekabet, tüm yoğunluk, hiçbir sakatlık. Çocuğunuzun sahada yaralanmasından endişe eden bir ebeveynseniz, Rugby cevaptır. Hızlı, stratejik ve güvenli.

0: İyi günler. Eğitim yılı öncesinde okul çantası fiyatlarının 2500 Türk lirasına ulaşması, hane halkı bütçesinde ciddi bir daralma yaratarak eğitim hakkına erişimi ekonomik olarak zorlaştırıyor. Bir temel eğitim gelecinin bu seviyeye çıkması, enflasyonun özellikle hizmet ve eğitim kalemlerinde hissedilen baskısını somut bir şekilde ortaya koyuyor. Velilerin sabit gelirleri karşısında artan bu maliyetler sadece bir alışveriş değil, ailelerin bütçesinde planlanamayan büyük bir yük anlamına geliyor. Eğitim materyallerindeki maliyet artışının yarattığı ekonomik baskıdan sonra emekli maaşlarındaki başvuru süreci kritik bir finansal eşik oluşturuyor. Emeklilik hakkı kazanan sigortalıların 4 ay içinde başvuruda bulunmaması sadece geçici bir gecikme değil, enflasyon ve büyüme projeksiyonları doğrultusunda hesaplanan taban maaşın kalıcı olarak daha düşük seviyelerde sabitlenmesi anlamına geliyor. Bu durum, yüksek enflasyon ortamında alım gücünün korunması gereken emekliler için ömür boyu sürecek bir gelir kaybı ve refah düzeyinde doğrudan gerileme riski taşımaktadır. Emekli maaşlarının zamanında alınmaması, ekonomik dalgalanmalar karşısında yaşamsal standartların korunmasını zorlaştıran ve sosyal adaleti zedeleyen kritik bir yapısal sorun teşkil etmektedir. Bu durumun yarattığı mali kaybın bireyler üzerinde ömür boyu sürecek etkisi, kamu politikalarında sosyal güvenlik ağlarının güçlendirilmesi gerekliliğini açıkça ortaya koymaktadır. Şimdilik bu kadarcı.
1: Kelt haçı, on kart, geçmişiniz, bugününüz ve geleceğiniz detaylı bir şekilde ortaya konur. Var olan en güçlü tarot açılımıdır. Cupreading.com'da yapay zeka her kartı, her konumu, her bağlantıyı yorumlar. Hızlı bir fal değil, derin bir okuma. Cupreading.com

İyi günler. Eğitim yılı öncesinde okul çantası fiyatlarının 2500 Türk lirasına ulaşması, hane halkı bütçesinde ciddi bir daralma yaratarak eğitim hakkına erişimi ekonomik olarak zorlaştırıyor. Bir temel eğitim gelecinin bu seviyeye çıkması, enflasyonun özellikle hizmet ve eğitim kalemlerinde hissedilen baskısını somut bir şekilde ortaya koyuyor. Velilerin sabit gelirleri karşısında artan bu maliyetler sadece bir alışveriş değil, ailelerin bütçesinde planlanamayan büyük bir yük anlamına geliyor. Eğitim materyallerindeki maliyet artışının yarattığı ekonomik baskıdan sonra emekli maaşlarındaki başvuru süreci kritik bir finansal eşik oluşturuyor. Emeklilik hakkı

Kartlarınızı çekin, eve dönerken avucunuzu taratın, yatmadan önce doğum haritanızı kontrol edin. Cupreading.com, kişisel yapay zeka falcınız, her zaman her yerde cupreading.com.

0: İyi günler. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Süleymancılar Cemaatinin eski lideri Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin resmi bir soruşturma başlatarak hukuki süreci başlattı. Karacaahmet mezarlığındaki mezarın 19 Ağustos tarihinde açılacak olması, yargı makamlarının olası bir şüpheli ölümü veya suç unsuru arayışını somutlaştırdığını göstermektedir. Bu inceleme, dini yapıların iç işleyişindeki hukuki sorumlulukları ve kamu güvenliğini ilgilendiren kritik bulguların netleşmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Soruşturmanın derinleşmesi, dini yapıların sivil toplum kuruluşları olarak üstlendikleri sorumluluklar ve bu tür oluşumların iç yapısındaki şeffaflık eksikliğinin hukuki sonuçlarını netleştirecektir. Mezarların açılması süreci, sadece bir suç araştırması değil, aynı zamanda kurumsal hesap verebilirliğin ve kamu güvenliğinin korunması adına atılmış somut bir adımdır. Adli makamların bu süreçteki titizliği, bireysel hakların korunması ve hukuk devletinin işleyişi açısından temel teşkil etmektedir. Soruşturma kapsamında fiziksel delillerin toplanması, dini yapıların yasal statülerini ve bu kurumların denetlenebilirliğini sorgulayan önemli bir hukuk yerimi teşkil ediyor. Urtu. Mezarların açılması kararı, kamu düzeninin korunması adına yargının şeffaflık ilkesini ön plana çıkardığını ve kapalı yapıların hesap verebilirliğine vurgu yaptığını göstermektedir. Bu süreç, din ve vicdan özgürlüğünün sınırlarının yasalar çerçevesinde netleşmesi ve bireysel hakların ihlal edildiği iddialarının somut delillerle test edilmesi açısından kritiktir. Adli makamların yürüttüğü bu titiz süreç, hem bireysel hakların korunması hem de kamu güvenliğinin tesisi açısından kritik birer hukuki eşiği temsil ediyor. Şeffaflık ilkesinin ön planda olduğu bu inceleme, toplumsal güvenin yeniden tesis edilmesinde belirleyici olacaktır. Bu konudaki gelişmeleri yakından takip edeceğiz.
1: Tek hesap. Dört okuma. Sabah kahve falınıza bakın. Öğle yemeğinde tarot kartlarınızı çekin. Eve dönerken avucunuzu taratın. Yatmadan önce doğum haritanızı kontrol edin. Cupreading.com, kişisel yapay zeka falcınız. Her zaman her yerde cupreading.com.

0: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bize sunduğu eşsiz tabloyu birlikte inceleyelim. İstanbul'da hava açık ve 31 derece sıcaklıkta nem %64 seviyesinde, Ankara ise az bulutlu ve 30 derece ile çok daha kuru bir havaya sahip. İzmir'de güneşin tadını çıkarırken rüzgar saniyede 6 metre hızla esiyor ve sıcaklık 32 derece olarak ölçülüyor. Bu güzel akşamda nemi yüksek İstanbul yerine hafif rüzgarlı Ege kıyılarında kısa bir yürüyüş yapmak harika olabilir. Doğanın bize sunduğu bu eşsiz manzarayı bugünlükten bu kadar takip edelim. Şimdilik müzikler eşliğinde dinlenmeye çekiliyoruz.
1: Racquetball ayrımcılık yapmaz. Cinsiyetiniz, yaşınız veya spor deneyiminiz önemli değil. Kurallar herkes için aynı. Kadın ve erkek aynı sahada, saygılı ve temassız bir şekilde yarışıyor. Modern bir dünya için gerçekten kapsayıcı bir spor.

0: İyi akşamlar. İstanbul trafiğinde bugün 853 olay kaydedilirken, özellikle TEM bağlantı yolu ve Çamlıca çıkışı bölgelerinde ciddi yoğunluklar gözleniyor. Otoban çıkışlarında 33 ve 26 dakikaya ulaşan gecikme süreleri nedeniyle sürücülerin alternatif güzergahları değerlendirmesi kritik önem taşıyor. Ebeveyn sorumluluğu ve güvenli sürüş için bu yoğun noktaları içeren raporumuzu paylaşarak başlıyoruz. Trafik yoğunluğunun sadece zaman kaybı değil, aynı zamanda ciddi bir kamu sağlığı ve güvenlik riski oluşturduğu gerçeğini göz ardı etmemeliyiz. Özellikle kritik kavşaklardaki bu gecikmeler, sürücülerin stres seviyesini artırarak kaza riskini doğrudan yükseltmekte ve acil durum araçlarının hareket kabiliyetini kısıtlamaktadır. Şehir içi ulaşım planlamasında alternatif güzergahların sadece bir seçenek değil, güvenli birer zorunluluk olarak konumlandırılması hayati önem taşımaktadır. Trafikte yaşanan bu aksaklıklar, bireysel konforun ötesinde toplumsal hareketliliği ve güvenliği doğrudan etkileyen yapısal sorunlardır. Şehir planlamasında alternatif güzergahların etkin kullanımı, kentsel yaşamın akışını korumak adına temel bir zorunluluktur. İyi akşamlar dilerim.
1: Temassız, karışık cinsiyet, yüksek yoğunluk. Bu bir trend değil, bir spor. Rugby, zekanın sayıyı kazandığı yer.

0: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bugünkü hikayesini birlikte keşfedelim ama. İstanbul'da hava açık ve 31 derece sıcaklık eşliğinde nem oranı %73 iken, Ankara'da hava çok daha kuru ve 29 derece olarak hissediliyor. İzmir ise 32 derece ile adeta parlıyor ve rüzgarın etkisiyle ferahlatıcı bir akşam sunuyor. Nemden bunalanlar için bu akşam serin bir içecek eşliğinde açık havada kısa bir yürüyüş harika bir fikir olabilir. Gecenin huzuru üzerinize olsun. Şimdi müziğin tınılarına bırakıyorum sizi.
1: Tek saha, farklı geçmişler, aynı kurallar. Rugby, çeşitlilik ve saygı için inşa edilmiş temassız, karışık cinsiyetli bir spor. Hızlı, erişilebilir ve uluslararası. Rugby oyuncuları bölmüyor, onları bir araya getiriyor.

0: İyi akşamlar. İstanbul trafiğinde yoğunluk artarken, özellikle TEM bağlantı yolu ile Kuzey Marmara Otoyolu arasındaki geçişte 21 dakikalık ciddi gecikmeler yaşanıyor. Eş zamanlı olarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, yolu ve Beylerbeyi kavşağı bölgesinde araç trafiği yoğunluğu nedeniyle yaklaşık 20 dakika süren aksamalar gözleniyor. Alternatif olarak sahil şeridi ve ana arterlerdeki yan yolları tercih etmek, bu bölgelerdeki duraklamaları minimize edip, bu trafik yoğunluğu sadece geçici bir aksama değil, kentsel planlamadaki kritik düğüm noktalarının kapasite sınırına ulaştığını gösteren yapısal bir sorundur. Bağlantı yollarındaki bu tıkanıklıklar, lojistik akışın sekteye uğramasına ve dolayısıyla bölgedeki ekonomik hareketliliğin yavaşlamasına neden oluyor. Sürücülerin alternatif rotalara yönlendirilmesi, bireyselin zaman kaybını önlerken toplu ulaşım ağlarının bu yükü paylaşması için daha stratejik bir şehircilik planlaması gerektirmektedir. Kentsel hareketliliğin sürdürülebilirliği için toplu taşıma entegrasyonunun artırılması ve alternatif güzergahların yaygınlaştırılması, trafik yükünü dengeleyen temel unsurlardır. Bu yapısal dönüşüm sağlanmadığı sürece, altyapı üzerindeki baskı, hem bireysel konforu hem de şehir içi lojistiği olumsuz etkilemeye devam edecek. Şimdilik bu kadar Cahil.
1: Sabah kahvenizde kafeinden fazlası gizli. Cupreading.com'da Türk kahvesi fincanınızın fotoğrafını çekin ve yapay zekanın telvedeki sırları ortaya çıkarmasına izin verin. 9 falcı, 283 sembol, inanılmaz bir fal deneyimi. Cupreading.com

0: İyi akşamlar. Tutuklu bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa etmesi, yerel yönetimde siyasi sorumluluk ve hukuki süreçlerin kesişim noktasında kritik bir gelişme olarak kaydedildi. Bu istifa, belediye yönetimindeki görevden uzaklaştırma sürecinin ardından partinin kurumsal duruşunu koruma stratejisini ve adli sürecin siyasete yansımalarını netleştirmektedir. Vatandaş için bu durum, yerel yönetimin devamlılığına dair hukuki belirsizliklerin ve siyasi temsil süreçlerinin yeniden yapılandırılacağı bir dönemin işaretidir. Bu istifa kararı, yerel yönetimlerin hukuki sorumluluk alanlarının sınırlarını netleştiren sembolik bir hamledir. Belediye başkanının partiden ayrılması, adli sürecin siyasi mekanizmalarla iç içe geçmesini engelleyerek kurumun tarafsızlığını koruma çabasıdır. Bu durum, belediyenin yönetimsel sürekliliğinin kişisel sorumluluklardan arındırılıp kurumsal bir yapıya oturtulması için kritik bir hukuki savunma hattı oluşturmaktadır. Bu istifa hamlesi, yerel yönetimlerdeyin hukuki güvenliğini sağlamak adına kurumsal kimliğin kişisel siyasi risklerden ayrıştırılmasını hedeflemektedir. Belediye başkanının partiden kopuşu, idari yapının adli süreçlerin yarattığı tıkanıklıklardan etkilenmeden işleyişini sürdürmesi için stratejik birer savunma alanı oluşturmaktadır. Bu durum, yerel yönetimin demokratik temsiliyet gücünü korurken, hukuki sorumlulukların bireysel değil, kurumsal bir zeminde değerlendirilmesini zorunlu kılacak. Kurumsal kimliğin siyasi süreçlerden arındırılması, yerel yönetimlerin hukuki güvenliğini ve idari sürekliliğini korumak adına kritik birer savunma hattı oluşturmak. Bu hamle, belediyenin işleyişini kişisel sorumluluklardan bağımsızlaştırarak demokratik temsiliyet gücünü sağlamayı amaçlamaktadır. Şimdilik bu kadar Cahil'a.
1: Beden eğitimi öğretmenleri ve spor müdürlerine duyurulur. Racquetball, tek bir sporla cinsiyet eşitliğini sağlayabiliyor. Kız ve erkek öğrenciler aynı sahada, aynı kurallarla, aynı oyunda yarışıyor. Temassız, güvenli ve uygulaması kolay. Taşınabilir saha kiti malzeme dolabınıza sığar. Racquetball'u okulunuza getirin.

0: İyi akşamlar. Kıbrıs'ta tüp bebek merkezlerinde görevli personellerin, ebeveynleri yanıltarak çocukların biyolojik kökenlerini değiştirdikleri iddiası. Temel insan hakları ve etik değerler açısından ciddi bir güven bunalımına işaret ediyor. Hastaların rızası dışında farklı donörlerden alınan materyallerle doğum yapılması, sadece tıbbi bir hata değil, aynı zamanda bireylerin mahremiyet hakkının ve kimlik haklarının ağır şekilde ihlali anlamına geliyor. Bu durumun tespiti halinde hukuk sisteminde geniş çaplı soruşturmaların başlatılması ve hasta güvenliğinin korunması için denetim mekanizmalarının acilen sıkılaştırılması gerekmektedir. Tüp bebek merkezlerindeki bu tür usulsüzlük iddiaları, tıbbi etik ilkelerin ötesinde kişisel kimliğin korunması hakkını doğrudan tehdit etmektedir. Bireyin biyolojik kökeni üzerindeki manipülasyonlar, kişinin özgün kimliğini ve ailevi haklarını temelinden sarsarak telafisi, mümkün olmayan psikolojik zararlar doğurabilir. Bu tür vakaların sistematik hale gelmesi durumunda uluslararası sağlık standartlarının ihlali söz konusu olur ve devletin denetim mekanizmalarının şeffaflığı sorgulanır. Sağlık kurumlarının güvenilirliğini tesis etmek için veri kayıtlarının dijital izlenebilirliğinin artırılması ve bağımsız denetçilerce sürekli kontrol edilmesi hayati önem taşımaktadır. Bu tür vakaların sistematikleşmesi ihtimali, sağlık sektöründe aydınlatılmış onam ilkesinin tamamen çöküşü anlamına gelir ve hastanın özelliğini yok eder. Kişisel verilerin korunması yasaları kapsamında, biyolojik materyallerin takibindeki bir zafarlık sadece tıbbi değil, aynı zamanda ağır birer suç dosyası oluşturur. Denetimlerin sıkılaştırılması sürecinde şeffaflık sağlanmazsa, toplumun sağlık sistemine olan güveni geri döndürülemez şekilde sarsılabilir. Sağlık sistemindeki denetim zafiyetlerinin kişisel haklar üzerindeki yıkıcı etkilerini net bir şekilde görüyoruz. Bu nedenle şeffaflık ve sıkı takip, bireysel özgürlüklerin korunması için vazgeçilmez. Güven sarsıldığında onarılması güç sonuçlar doğacağı için denetim mekanizmalarının acilen standardize edilmesi kritik önem arz etmektedir. Şimdilik bu kadar.
1: Bazı sporlar gürültülü, bazı sporlar hızlı, bazı sporlar fiziksel. Rugby farklı, temassız. Kadın ve erkek birlikte oynuyor. Güç değil hassasiyet, kuvvet değil strateji. Uluslararası doğuş. Eşitlik için inşa edildi. Rugby, yeteneğin güçten daha yüksek sesle konuştuğu oyun.

0: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün renklerini birlikte keşfettiğimiz anı yakaladı. İstanbul'da hava açık ve sıcaklık 28 dereceyken nem oranı %83. Ankara'da ise hava açık ve 22 derece. İzmir'de ise açık bir gökyüzü altında 28 derece uçuruyor. Nem oranının yüksek olduğu bölgelerde hafif bir esinti sizi ferahlatabilir. Bu yüzden dışarı çıkarken serinletici içecekler eşliğinde akşam yürüyüşü yapabilirsiniz. Havanın tadını çıkarırken huzur dolu bir akşam dilerim. Şimdi müziğin ritmine bırakıyorum kendinizi.
1: Ya geleceği görebilseydiniz, Türk kahvenizi için fincanı ters çevirin, kurumasını bekleyin, bir fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka, telvedeki sembolleri çözümler ve kaderinizi ortaya çıkarır. cupreading.com

0: İyi akşamlar. Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 16 Ağustos tarihli ek ifadesinde yer alan iddialar, yerel yönetimlerin hukuki süreçlerinde karşılıklı suçlamaların boyutunu artırıyor. Böcek'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki beyanları, yargı sürecindeki siyasi tansiyonun ve kurumsal dayanışmanın nasıl şekillendiğini somut bir şekilde gözler önüne seriyor. Bu gelişme, yerel yönetimlerin hukuki güvenliği ve belediye başkanlarının görev sürelerinin devamlılığı üzerindeki riskleri anlamak açısından kritik önem taşıyor. Bu iddialar, yerel yönetimlerin sadece idari değil, aynı zamanda siyasi dayanışma ağlarının yargı nezdinde nasıl test edildiğini göstermektedir. Savunma makamındaki bu beyanlar, belediye başkanlarının hukuki koruma kalkanlarını güçlendirme stratejisi olarak değerlendirilebilir. Kurumsal güvenliğin zayıfladığı bu noktada, karşılıklı suçlamalar, yargı sistemindeki siyasi etkilerin somut birer göstergesidir. Bu hukuki süreçteki karşılıklı suçlamalar, yerel yönetimlerin idari özerklik alanının yargı eliyle ne ölçüde daraltılabileceği tartışmasını derinleştiriyor. Bu hukuki süreçteki artio harfu maksigo ugnanan manoşter de lokuncu. Söz konusu beyanlar, belediye başkanlarının sadece bireysel savunmalarını değil, aynı zamanda bağlı bulundukları siyasi blokların kurumsal dayanışma reflekslerini görünür kılıyor. Bu durum, yerel yönetimlerin hukuki güvenlik zeminini korumak adına yargı süreçlerinde stratejik birer kale oluşturma çabası olarak analiz edilebilir. Yerel yönetimlerin hukuki süreçlerdeki bu karşılıklı suçlamaları, siyasi dayanışmanın yargı mekanizması içindeki somut yansımalarını ve kurumsal direnç noktalarını açıkça ortaya koymaktadır. Bu durumun yarattığı gerilim, belediye yöneticilerinin görev tanımları ile siyasi koruma kalkanları arasındaki ince çizgiyi netleştirmektedir. Şimdilik bu kadar.
1: Kadriye Sıcak ve Bilge, Aylin Cesur ve Doğrudan Hacer satırlar arasını okur, Sevda Doğrudan kalbe iner. 9 falcı 9 kişilik geleceğinizi duymanın 9 farklı yolu. Size hitap edeni seçin, capreading.com'da.

0: İyi akşamlar. Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 16 Ağustos tarihli ek ifadesinde yer alan iddialar, yerel yönetimlerin hukuki süreçlerinde karşılıklı suçlamaların boyutunu artırıyor. Böcek'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki beyanları, yargı sürecindeki siyasi tansiyonun ve kurumsal dayanışmanın nasıl şekillendiğini somut bir şekilde gözler önüne seriyor. Bu gelişme, yerel yönetimlerin hukuki güvenliği ve belediye başkanlarının görev sürelerinin devamlılığı üzerindeki riskleri anlamak açısından kritik önem taşıyor. Bu iddialar, yerel yönetimlerin sadece idari değil, aynı zamanda siyasi dayanışma ağlarının yargı nezdinde nasıl test edildiğini göstermektedir. Savunma makamındaki bu beyanlar, belediye başkanlarının hukuki koruma kalkanlarını güçlendirme stratejisi olarak değerlendirilebilir. Kurumsal güvenliğin zayıfladığı bu noktada, karşılıklı suçlamalar, yargı sistemindeki siyasi etkilerin somut birer göstergesidir. Bu hukuki süreçteki karşılıklı suçlamalar, yerel yönetimlerin idari özerklik alanının yargı eliyle ne ölçüde daraltılabileceği tartışmasını derinleştiriyor. Bu hukuki süreçteki artıyor, harfu maksibu, ugunanın manuşterde lokunçu. Söz konusu beyanlar, belediye başkanlarının sadece bireysel savunmalarını değil, aynı zamanda bağlı bulundukları siyasi blokların kurumsal dayanışma reflekslerini görünür kılıyor. Bu durum, yerel yönetimlerin hukuki güvenlik zeminini korumak adına yargı süreçlerinde stratejik birer kale oluşturma çabası olarak analiz edilebilir. Yerel yönetimlerin hukuki süreçlerdeki bu karşılıklı suçlamaları, siyasi dayanışmanın yargı mekanizması içindeki somut yansımalarını ve kurumsal direnç noktalarını açıkça ortaya koymaktadır. Bu durumun yarattığı gerilim, belediye yöneticilerinin görev tanımları ile siyasi koruma kalkanları arasındaki ince çizgiyi netleştirmektedir. Şimdilik bu kadar.
1: İki bavul. İhtiyacınız olan tek şey bu. Racquetball saha kiti herhangi bir düz yüzey üzerinde 15 dakikada kurulur. Bir spor salonu, bir otopark, bir park. Kalıcı altyapı yok, inşaat yok. Sadece alın, hedefleri kurun ve oynayınız. Racquetball, sizinle birlikte giden spor.

0: İyi geceler. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik gerçekleştirilen bıçaklı saldırı siyasi isimlerin can güvenliği ve ifade özgürlüğü açısından kritik bir ihlal teşkil ediyor. Eski ŞAP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet, Keleş tarafından gerçekleştirilen bu saldırı, yerel siyasetin sertleşen kutuplaşmasını ve fiziksel şiddete başvurma eğilimini gözler önüne seriyor. Bu tür olaylar, demokratik süreçlerin güvenliğini zedeleyerek, kamuoyunda derin bir endişe ve güvensizlik ortamı yaratmaktadır. Siyasi tartışmaların fiziksel şiddete evrilmesi, demokratik kurumların işleyişini felç eden ve hukuk devleti ilkesini doğrudan tehdit eden bir durumdur. Şiddetin araçsallaştırılması sadece mağdurun güvenliğini tehlikeye atmakla kalmaz, aynı zamanda toplumdaki kutuplaşmayı derinleştirerek sağlıklı siyasi diyalog zeminini yok eder. Bu tür olaylar karşısında hukukun üstünlüğünün tavizsiz uygulanması, ifade özgürlüğünün korunması ve toplumsal barışın tesisi için hayati bir zorunluluktur. Bu saldırı siyasi görüş ayrılıklarının şiddet içerikli eylemlerle çözülmeye çalışıldığı tehlikeli bir gerilmenin göstergesidir. Fiziksel müdahalenin meşruiyet kazanması, demokratik tartışma kültürünün yerini korku iklimine bıraktığını ve hukuk devletinin temel taşlarının sarsıldığını kanıtlar. Kurumsal güvenliğin sağlanamaması, sadece bireysel bir saldırı değil, toplumsal barışı tehdit eden yapısal bir sorun olarak değerlendirilmelidir. Siyasetin şiddet araçlarıyla ifade edilmesi, demokratik uzlaşı kültürünün yerini sert bir kutuplaşmaya bıraktığını açıkça göstermektedir. Bu tür vakalara karşı hukukun tavizsiz uygulanması, toplumsal barışın ve hukuk devleti ilkesinin korunması için temel bir gerekliliktir. Şimdilik bu kadarcı.
1: Gerçekten takım kuran bir takım kurma aktivitesi mi arıyorsunuz? Racquetball, otoparkınızda veya yerel spor salonunuzda bir saha kurun. Her departmandan kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Önceden deneyim gerekmiyor. Kimse yaralanmıyor. Herkes oynuyor.

0: İyi geceler. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik gerçekleştirilen bıçaklı saldırı siyasi isimlerin can güvenliği ve ifade özgürlüğü açısından kritik bir ihlal teşkil ediyor. Eski Şape Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet, Keleş tarafından gerçekleştirilen bu saldırı, yerel siyasetin sertleşen kutuplaşmasını ve fiziksel şiddete başvurma eğilimini gözler önüne seriyor. Bu tür olaylar, demokratik süreçlerin güvenliğini zedeleyerek, kamuoyunda derin bir endişe ve güvensizlik ortamı yaratmaktadır. Siyasi tartışmaların fiziksel şiddete evrilmesi, demokratik kurumların işleyişini felç eden ve hukuk devleti ilkesini doğrudan tehdit eden bir durumdur. Şiddetin araçsallaştırılması sadece mağdurun güvenliğini tehlikeye atmakla kalmaz, aynı zamanda toplumdaki kutuplaşmayı derinleştirerek sağlıklı siyasi diyalog zeminini yok eder. Bu tür olaylar karşısında hukukun üstünlüğünün tavizsiz uygulanması, ifade özgürlüğünün korunması ve toplumsal barışın tesisi için hayati bir zorunluluktur. Bu saldırı, siyasi görüş ayrılıklarının şiddet içerikli eylemlerle çözülmeye çalışıldığı tehlikeli bir gerilmenin göstergesidir. Fiziksel müdahalenin meşruiyet kazanması, demokratik tartışma kültürünün yerini korku iklimine bıraktığını ve hukuk devletinin temel taşlarının sarsıldığını kanıtlar. Kurumsal güvenliğin sağlanamaması, sadece bireysel bir saldırı değil, toplumsal barışı tehdit eden yapısal bir sorun olarak değerlendirilmelidir. Siyasetin şiddet araçlarıyla ifade edilmesi, demokratik uzlaşı kültürünün yerini sert bir kutuplaşmaya bıraktığını açıkça göstermektedir. Bu tür vakalara karşı hukukun tavizsiz uygulanması, toplumsal barışın ve hukuk devleti ilkesinin korunması için temel bir gerekliliktir. Şimdilik bu kadarca.
1: Sabah kahvenizde kafeinden fazlası gizli. Cupreading.com'da Türk kahvesi fincanınızın fotoğrafını çekin ve yapay zekanın telvedeki sırları ortaya çıkarmasına izin verin. 9 falcı, 283 sembol, inanılmaz bir fal deneyimi. Cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde Dereboy Caddesi ve Sarıyer Levent Kavşağı gibi kritik noktalarda yoğunluk yaşanırken, özellikle Galatasaray Üniversitesi yolu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yollarında önemli gecikmeler kaydediliyor. Hekimsuyu ve Hakkı Şehit Han bölgelerindeki aksamalar kontrollü ilerlenmesini gerektirirken, sürücülerin alternatif güzergahları kullanarak bu yoğunluklardan kaçınmaları kritik önem taşıyor. Bu bölgelerdeki yoğunluğun temel sebebi, ana arterlerin lojistik merkezler ve iş odaklı bölgeleri birbirine bağlayan kritik düğüm noktaları olmasıdır. Özellikle bağlantı yollarındaki aksamalar, sadece bireysel ulaşımı değil, bölgedeki ticari akışı ve acil durum araçlarının geçiş hızını da doğrudan olumsuz etkilemektedir. Trafik yönetimi açısından bu noktalardaki darboğazların çözümü, toplu taşıma entegrasyonunun artırılması ve akıllı trafik sistemlerinin daha dinamik şekilde optimize edilmesiyle mümkündür. Trafikteki bu aksamalar, şehir planlamasındaki düğüm noktalarının kapasite sorunlarını açıkça ortaya koymaktadır. Altyapı iyileştirmeleri ve akıllı ulaşım çözümleri bu tıkanıklıkları aşmada temel araçlardır. İyi geceler.
1: Atletik, stratejik ve kapsayıcı. Racquetball, öğrencilerin keşfettiği spor. Hızlı ralliler, akıllı hareket ve sahada gerçek eşitlik. Kadın ve erkek, aynı oyun, aynı kurallar. Racquetball, daha akıllı oyna.

0: İyi geceler. Adana merkezi yürütülen geniş kapsamlı operasyon kapsamında yasa dışı bahis, kara para aklama, rüşvet ve dolandırıcılık suçlamalarıyla gözaltına alınan televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı için mahkeme tahliye kararı verdi. Bu gelişme, kamuoyunun güvenini sarsan finansal suçlar ve yasa dışı bahis ağlarının kurumsal yapılarla olan bağının hukuki boyutta netleşmesi açısından kritik bir önem taşıyor. Söz konusu suçlamaların ciddiyeti, hem kamu düzeninin korunması hem de dijital platformlardaki ekonomik suçlarla mücadelede yargının takibini göstermektedir. Yargı sürecindeki finansal suçlarla mücadele kapsamında devam eden hukuki incelemelerin ardından spor dünyasında heyecan verici bir gelişmeyi aktarıyor. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi vizesi için mücadelesinde Lyon ile kendi sahasında oynanan maçta skor 1-1 olarak eşitlendi. Bu beraberlik, kulübün Avrupa kupalarındaki temsil gücünü ve turnuvadaki puan tablosundaki konumunu doğrudan etkileyen stratejik bir sonuç doğuruyor. Spor dünyasındaki kritik turnuva sonuçlarının ardından, şimdi dijital dünyanın güvenliği ve çocuk hakları odaklı hukuki gelişmelere bakıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri eyaletlerinin Meta firmasına karşı açtığı dava, Instagram ve Facebook platformlarında genç kullanıcıların maruz kaldığı risklerin azaltılması için yapısal değişiklikler zorunlu kılıyor. Bu dava, sosyal medya devlerinin algoritma şeffaflığını artırarak çocukların psikolojik sağlığını korumayı hedefliyor ve teknoloji şirketlerinin hukuki sorumluluklarını yeniden tanımlıyor. Karar alınması durumunda platformların yaş doğrulama sistemleri ve içerik filtreleme mekanizmaları köklü bir değişim geçirecek. Bu da küresel çapta dijital güvenliği standart hale getirecektir. Dijitalleşen dünyada çocukların güvenliğini merkeze alan bu hukuki yaptırımlar, teknoloji devlerinin sadece kar odaklı değil, etik ve insani sorumluluklar çerçevesinde hareket etmelerini zorunlu kılacak. Bu davalar sonucunda oluşacak standartlar, küresel çapta daha güvenli bir internet ekosistemi inşa etmek adına kritik bir dönüm noktası teşkil ediyor. İyi geceler.
1: Çoğu sporda büyük olmak daha iyi demektir. Racquetball'da akıllı olmak daha iyi demektir. Temas olmaması fiziksel avantaj olmaması demektir. 50 kiloluk bir oyuncu daha iyi konumlanma, daha hızlı refleksler ve daha keskin nişanla 90 kiloluk bir oyuncuyu gerebilir. Racquetball, becerinin kazandığı yer.

0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün sessizce fısıldadığı geceye hoş geldiniz. İstanbul'da nem oranı %91 ile oldukça yoğun, Ankara'da ise hava 8 derece daha kuru ve açık, İzmir'de ise rüzgar saniyede 2 metre hızla esiyor. Şehrin sakinliğinde bu güzel geceyi dinlenerek geçirmek ya da hafif bir yürüyüşe çıkmak için harika bir zaman. Gökyüzünün serinliği ruhunuzu dinlendirsin. Bu huzurlu gece sizinle kalsın. Şimdilik müziğin akışına bırakıyorum sizi ne olgu.
1: Kahve falı, tarot, el falı, astroloji, geleceğinizi keşfetmenin 4 yolu, hepsi yapay zeka destekli, hepsi cupreading.com'da, 63 dilde mevcut. Falınız sizi bekliyor. cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde Yıldız Kavşağı ile 18. Temmuz Şehitler Köprüsü arasındaki yoğunluk nedeniyle 4 dakika gecikme yaşanırken, Boğaziçi Köprüsü çevre yolu üzerinde 3 dakikalık bir yavaşlama kaydediliyor. Yedikuyular ve Naile Sultan Korusu güzergahlarında oluşan tıkanıklıklar akışı etkilerken, Karakolhane Caddesi çevresinde de kısa süreli duraksamalar gözleniyor. Sürücülerin bu bölgelerde alternatif yolları kullanarak hareket kabiliyetlerini korumaları kritik önem taşıyor. İstanbul'un ana arterlerinde yaşanan bu yoğunluk, sadece bireysel birer gecikme değil, kentsel ulaşım planlamasındaki kapasite sorunlarının somut bir yansımasıdır. Özellikle kritik düğüm noktalarındaki tıkanıklıklar, toplu taşıma sistemlerinin güçlendirilmesi ve alternatif güzergahların daha etkin yönetilmesi gerektiğini açıkça göstermektedir. Sürücülerin farkındalığı önemli olsa da uzun vadeli çözümün altyapısal iyileştirmeler ve trafik yükünü dağıtan akıllı ulaşım teknolojileriyle mümkün olacaktır. İstanbul trafiğindeki bu yoğunluk, kentsel planlamanın sürdürülebilirliği açısından acil müdahaleler gerektiren yapısal bir sorunu işaret ediyor. Altyapı odaklı çözümler ve akıllı ulaşım sistemleri entegrasyonu, şehir yaşamının kalitesini doğrudan etkileyen temel unsurlardır. Şimdilik bu kadar.
1: Bu, eski sporların yerine geçmekle ilgili değil, yeni bir tane yaratmakla ilgili. Rugby, temassız, cinsiyet eşitlikçi ve uluslararası olarak tanınmış. Modern bir dünya için modern bir spor. Rugby, ileriye oyna.

0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün huzur veren sessizliğinde hava durumunu paylaşalım. İstanbul'da 23 derece ve %100 nemle oldukça nemli bir gece yaşanırken, Ankara'da hava 22 derece ve az miktarda nemle daha kuru geçiyor. İzmir ise 21 derece sıcaklığıyla gecenin tadını çıkarmak için harika bir atmosfer sunuyor. Bu serin ama nemli havada pencerenizi açıp açık havanın tazeliğini içine çekebilirsiniz. Bu huzurlu gece boyunca gökyüzünün size eşlik etmesi dileğiyle şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: 283 sembol. Kulpun yakınındaki kuş, yakın birinden haber demek. Kenardaki ağaç, uzun vadeli büyümeye işaret eder. Dipteki yüzük mü? Aşk yolda. Cupreading.com, Türk kahvesi fincanınızdaki her detayı okur. Bir fotoğraf yükleyin ve telvenizin ne ortaya çıkardığını görün. Cupreading.com

0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün huzur veren sessizliğinde hava durumunu paylaşalım. İstanbul'da 23 derece ve %100 nemle oldukça nemli bir gece yaşanırken, Ankara'da hava 22 derece ve az miktarda nemle daha kuru geçiyor. İzmir ise 21 derece sıcaklığıyla gecenin tadını çıkarmak için harika bir atmosfer sunuyor. Bu serin ama nemli havada pencerenizi açıp açık havanın tazeliğini içine çekebilirsiniz. Bu huzurlu gece boyunca gökyüzünün size eşlik etmesi dileğiyle şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Büyük sporlar evrilir. Rock ball gereksiz darbeyi ortadan kaldırır ve nadir bir şey ekler. Denge. Kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Güç değil, beceri. Vurmak değil, düşünmek. Rock ball, rekabet. Rafine edilmiş.